0: Пытался Коваль Хитлер Пылинкин Кереме?
1: NS Radio'sun TikTok'tan, Instagram'dan, Telegram'dan tavuvalda. Jangalıklardan haberdar bol. Jüldeler otuval. Kumul kıyımdı güter.